0: bana bakimi kuluna baboyi bombe.
1: Yamakasi se asiki bombe bazongi mayele.